0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döner Yum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: benzizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döner Yum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Siz için gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: biri olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restoran Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

üflüyorum. Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 6 ismin daha ifadesine başvuracak. İfadeye çağrılan isimler arasında Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan yer alıyor. Yeni parti kuracaklarını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün eski parti meclisi üyeleri Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki kurmaylarıyla bir araya geldi. Murat Emir Başkanlığı'nda kapalı grup toplantısı düzenlendi. Diğer yandan CHP'li kaynaklar, 39. Olağan Kurultay'da seçilen 80 kişilik parti meclisinden milletvekili olmayan isimlerin yeni partiye geçmeyeceğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Murat Emir, yeni partinin kuruluşuna ilişkin resmi işlemlerin sürdüğünü belirterek şu anda herhangi bir somut tarih veya milletvekili sayısının söz konusu olmadığını belirtti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özdağ yeni parti değerlendirmesi yaparak genellikle partiden ayrılanlar parti yönetimine muhalif olurlar ve öyle ayrılırlar. Burada Türk tarihinde ilk kez parti yönetimi partiden ayrıldı dedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından işletmede mesleki eğitim modelinin 7 pilot ilde uygulamaya geçirileceği belirtildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterlerinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin tanınmış simalarından iş insanı Alaaddin Çağlıköse, uğradığı bıçaklı saldırı nedeniyle bir açıklama yaptı. Çağlıköse açıklamasında ailecek oturduğumuz bir mekanda bıçaklı saldırıya uğradık. Bu olayda abim bıçaklandı ve ben de malum hiçbir şey yok ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve taşiş listesinde Kayseri'de faaliyet gösteren Sinan Şef'in sahibi olduğu Sinan Şef Döneryum Restorant Anonim Şirketi'nin dana etinden hazırlanılmış çiğ et köfte ürününde kanatlı eti tespit edildi. İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki bazı milletvekilleri ve partililer kurulacak yeni partiye geçiş yapacaklarını açıklayarak CHP'den istifa ediyor. Melikgazi ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyundaki otomobillerden birinin bariyerlere çarpması sonucu kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hulusi Akar Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi öldü. Kim Milyoner Olmak İster programı Kayseri'ye geliyor. Güncel ödülün 5 milyon TL olduğu programda yeni sezon yarışmacılarının seçilmesi için 27 Temmuz'da Kayseri'de yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilecek. Kayseri Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken altyapıdan yetişen genç futbolcular A takım kadrosuna dahil olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Gazi Beyli mahallesinde yapılacak olan halı saha için hazırlıklar başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: bizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Et Yemez Sokak, İnce Su.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka'nın takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK oynadığı hazırlık maçında Kuveyt takımını 3-1 yendi. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 yendi. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekibimiz 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı. Ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, buz gibi sular ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Kulübü bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gitti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ile Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

0: sahiple buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: 네.
1: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK oynadığı hazırlık maçında Kuveyt takımını 3-1 yendi. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 yendi. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekibimiz 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı. Ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, buz gibi sular ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Kulübü bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ'ye olağanüstü genel kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gitti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerine yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Göktin Melikgazi Dener Makine Teknoloji Atölyesi açılış programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin doğru bir proje. Hem bir tarafta zaten artık Kayseri Valiliği bir proje yaptığında işi mutlaka hayırseverler boyutu, iş dünyası boyutu, devlet boyutu, STK boyutu ve yerel yönetim boyutu birlikte oluyor. Birlikte olunca da başarı geliyor. Geçen konuşmamızda da söyledim. 2026 Temmuz, işte bugün bir kere daha söylüyorum. Göktin bir milatı oluşturuyor burada. Burada yapay zekayla, kodlamayla ilgili çok büyük çalışmalar ortaya koyacaklar. İHA'larla ilgili çok büyük çalışmalar, denizaltılarla ilgili. Arkadaşlar yıllar sonra hatıralarında da 2026 Temmuz'u hatırlayacaklar. Çünkü bugün bir adeta tarihi devrim yaşıyoruz biz.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ABD ziyaretini hedef alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da, TBMM'de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirini tamamlayan milli görevlerdir, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, TBMM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Memleketim Kayseri'de 2026 yılında lise 1. sınıfa başlayacak. LGS imtihanına giren yavrularımızdan 22 bin mezundan 12 100 tanesi meslek liselerini tercih etti. Mesleki eğitimi tercih etti ve Kayseri'de %55'lik bir mesleki eğitime katılım oranıyla Türkiye'de en üst seviyede başarı elde eden illerimizden oldu. Zira Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de mesleki eğitime başlama oranı %55 olarak gerçekleşti. Bugün burada paylaştığımız hususlar çocuklarımıza doğru yön biçme, onların meslek ve eğitim tercihi konusundaki tercihlerinde destek olma sadece öğrencilerimizin, sadece öğretmenlerimizin veya ailelerimizin değil toplumumuzun bir sorumluluğudur.
1: Şef Sinan Yavuz, işletmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit tahşiş listesinde yer almasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Takriben 3 ay önce her sabah dükkanıma gelirim, kontrollerimi yaparım. Sinan Şef döneriyor mu? Tarımdan geldiler beyefendiler. Şefim köfte almamız lazım dedi. Hay hay dedim. Kendi elimle getirdim, kendi elimle teslim ettim. Dedim bu köftenin devamı bizde var, biz de korumayı alalım mı? Yok şefim gerek yok, biz burayı biliyoruz dediler. Teşekkür ederim dedim. Kendimden emin bir şekilde verdim. Kendimden emin olmasam köfte şu anda yok, hazır değil. Öğlen sonu yapılıyor diyebilirim. Ama ben kendimden emin bir insan olduğum için rahat bir şekilde verdim. Daha sonra yine denetimler yapıyorlardı burada. Kendileri dedi şefim bir şey çıkmadı ama aynı buzdolabında, aynı soğuk havada, raflarda yan yana durmadan oluyor, böyle şeyler oluyor. İçinde bir şey çıkmadı diye tarım müdürlerimizle, burada ben bana kendiler anlattı. Şimdi bugün de bu haber çıkınca üzüldüm ister istemez. Yani ben şimdi bu kadar çocuk aşkı, bu kadar çocuklar beni dede diye severken ben köftenin içine tavuk katıp ondan kar mı edeceğim? Manyak mıyım, deli miyim? Bir deli olsa yapmaz bunu ya. Ben kendimden eminim. Sizleri seviyorum, halkımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, milletimi seviyorum. Ben Kayseri'ye yanlış yapmam, ben bu memlekette yanlış yapmam. Benim sevenlerim dünyanın her yerinden geliyorlar. Onları öpüyorum, buradan saygılarımı gönderiyorum.
1: İno Business programının konuğu olan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden şunları söyledi.
5: İnorder'de olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın davetiyle geldim. Gerçekten çok dinamik, çok güzel bir üye kalitesiyle karşılaştım. Bundan da çok mutlu oldum. Güzel insanlarla konuşmak insanı daha da coşturuyor. Ben de hayat felsefemi anlattım. Hayatımda kazandığım bilgileri, edindiğim tecrübeleri onlarla paylaşmaya çalıştım. İnovasyon gerçekten toplumumuz için çok önemli bir konu ve bunu bizzat kendi derneklerine isim olarak alarak bu konuda gayret gösterdikleri için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İnovder çok daha büyük başarılı işlere imza atacaktır. Bu tür konuşmaların, bu tür tecrübe paylaşımlarının insanlar açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de birçok yerde aynı konuşmaları yapıyorum. Burada da çok samimi bir genç kitle buldum. Bundan da çok mutlu oldum.
1: Koca Sinan Belediyesi 31 Temmuz 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği organizasyonla 38 gün 38 gece boyunca ziyaretçilerine nostalji, eğlence ve sosyal etkinliklerle dolu bir atmosfer sunacak. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 429 sürücüye cep telefonu, 400 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle hakkında dava açılan yabancı uyruklu şahıs suçlamayı reddetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Et Yemez Sokak, İnce Su.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için çalışmalar devam ediyor. CHP'li milletvekilleri kurucular kurulu için dün imza verirken bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı. Tunçeli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK oynadığı hazırlık maçında Kuveyt takımını 3-1 yendi. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 yendi. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekibimiz 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı. Ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, buz gibi sular ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Kulübü bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gitti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6.135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Göktin Melikgazi Dener Makine Teknoloji Atölyesi açılış programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin doğru bir proje. Hem bir tarafta zaten artık Kayseri Valiliği bir proje yaptığında işi mutlaka hayırseverler boyutu, iş dünyası boyutu, devlet boyutu, STK boyutu ve yerel yönetim boyutu birlikte oluyor. Birlikte olunca da başarı geliyor. Geçen konuşmamızda da söyledim. 2026 Temmuz, işte bugün bir kere daha söylüyorum. Göktin bir milatı oluşturuyor burada. Burada yapay zekayla, kodlamayla ilgili çok büyük çalışmalar ortaya koyacaklar. İHA'larla ilgili çok büyük çalışmalar, denizaltılarla ilgili. Arkadaşlar yıllar sonra hatıralarında da 2026 Temmuz'u hatırlayacaklar. Çünkü bugün bir adeta tarihi devrim yaşıyoruz biz.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ABD ziyaretini hedef alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da, TBMM'de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirini tamamlayan milli görevlerdir, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, TBMM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Memleketim Kayseri'de 2026 yılında lise 1. sınıfa başlayacak. LGS imtihanına giren yavrularımızdan 22 bin mezundan 12 bin 100 tanesi meslek liselerini tercih etti. Mesleki eğitimi tercih etti ve Kayseri'de %55'lik bir mesleki eğitime katılım oranıyla Türkiye'de en üst seviyede başarı elde eden illerimizden oldu. Zira Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de mesleki eğitime başlama oranı %55 olarak gerçekleşti. Bugün burada paylaştığımız hususlar çocuklarımıza doğru yön biçme, onların meslek ve eğitim tercihi konusundaki tercihlerinde destek olma sadece öğrencilerimizin, sadece öğretmenlerimizin veya ailelerimizin değil toplumumuzun bir sorumluluğudur.
1: Şef Sinan Yavuz, işletmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit tahşiş listesinde yer almasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Takriben 3 ay önce her sabah dükkanıma gelirim, kontrollerimi yaparım. Sinan Şef döneriyor mu? Tarımdan geldiler beyefendiler. Şefim köfte almamız lazım dedi. Hay hay dedim. Kendi elimle getirdim, kendi elimle teslim ettim. Dedim bu köftenin devamı bizde var, biz de korumaya alalım mı? Yok şefim gerek yok, biz burayı biliyoruz dediler. Teşekkür ederim dedim. Kendimden emin bir şekilde verdim. Kendimden emin olmasam köfte şu anda yok, hazır değil. Öğlen sonu yapılıyor diyebilirim. Ama ben kendimden emin bir insan olduğum için rahat bir şekilde verdim. Daha sonra yine denetimler yapıyorlardı burada. Kendiler dedi şefim bir şey çıkmadı ama aynı buzdolabında, aynı soğuk havada, raflarda yan yana durmadan oluyor, böyle şeyler oluyor. İçinde bir şey çıkmadı diye tarım müdürlerimizle, burada ben bana kendiler anlattı. Şimdi bugün de bu haber çıkınca üzüldüm ister istemez. Yani ben şimdi bu kadar çocuk aşkı, bu kadar çocuklar beni dede diye severken ben köftenin içine tavuk katıp ondan kar mı edeceğim? Manyak mıyım, deli miyim? Bir deli olsa yapmaz bunu ya. Ben kendimden eminim. Sizleri seviyorum, halkımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, milletimi seviyorum. Ben Kayseri'ye yanlış yapmam, ben bu memlekette yanlış yapmam. Benim sevenlerim dünyanın her yerinden geliyorlar. Onları öpüyorum, buradan saygılarımı gönderiyorum.
1: İno Business programının konuğu olan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden şunları söyledi.
5: İno Order'de olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın davetiyle geldim. Gerçekten çok dinamik, çok güzel bir üye kalitesiyle karşılaştım. Bundan da çok mutlu oldum. Güzel insanlarla konuşmak insanı daha da coşturuyor. Ben de hayat felsefemi anlattım. Hayatımda kazandığım bilgileri, edindiğim tecrübeleri onlarla paylaşmaya çalıştım. İnovasyon gerçekten toplumumuz için çok önemli bir konu ve bunu bizzat kendi derneklerine isim olarak alarak bu konuda gayret gösterdikleri için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İnovder çok daha büyük başarılı işlere imza atacaktır. Bu tür konuşmaların, bu tür tecrübe paylaşımlarının insanlar açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de birçok yerde aynı konuşmaları yapıyorum. Burada da çok samimi bir genç kitle buldum. Bundan da çok mutlu oldum.
1: Koca Sinan Belediyesi 31 Temmuz 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği organizasyonla 38 gün 38 gece boyunca ziyaretçilerine nostalji, eğlence ve sosyal etkinliklerle dolu bir atmosfer sunacak. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 429 sürücüye cep telefonu, 400 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle hakkında dava açılan yabancı uyruklu şahıs suçlamayı reddetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
9: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
10: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
11: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
12: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
13: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
14: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için çalışmalar devam ediyor. CHP'li milletvekilleri kurucular kurulu için dün imza verirken bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı. Tunçeli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK oynadığı hazırlık maçında Kuveyt takımını 3-1 yendi. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 yendi. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekibimiz 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı. Ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca, buz gibi sular ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Kulübü bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gitti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kabukule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ile Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Göktin Melikgazi Dener Makine Teknoloji Atölyesi açılış programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin doğru bir proje. Hem bir tarafta zaten artık Kayseri Valiliği bir proje yaptığında işi mutlaka hayırseverler boyutu, iş dünyası boyutu, devlet boyutu, STK boyutu ve yerel yönetim boyutu birlikte oluyor. Birlikte olunca da başarı geliyor. Geçen konuşmamızda da söyledim. 2026 Temmuz, işte bugün bir kere daha söylüyorum. Göktin bir milatı oluşturuyor burada. Burada yapay zekayla, kodlamayla ilgili çok büyük çalışmalar ortaya koyacaklar. İHA'larla ilgili çok büyük çalışmalar, denizaltılarla ilgili. Arkadaşlar yıllar sonra hatıralarında da 2026 Temmuz'u hatırlayacaklar. Çünkü bugün bir adeta tarihi devrim yaşıyoruz biz.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ABD ziyaretini hedef alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da, TBMM'de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirini tamamlayan milli görevlerdir, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, TBMM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Memleketim Kayseri'de 2026 yılında lise 1. sınıfa başlayacak. LGS imtihanına giren yavrularımızdan 22 bin mezundan 12 bin 100 tanesi meslek liselerini tercih etti. Mesleki eğitimi tercih etti ve Kayseri'de %55'lik bir mesleki eğitime katılım oranıyla Türkiye'de en üst seviyede başarı elde eden illerimizden oldu. Zira Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de mesleki eğitime başlama oranı %55 olarak gerçekleşti. Bugün burada paylaştığımız hususlar çocuklarımıza doğru yön biçme, onların meslek ve eğitim tercihi konusundaki tercihlerinde destek olma sadece öğrencilerimizin, sadece öğretmenlerimizin veya ailelerimizin değil toplumumuzun bir sorumluluğudur.
1: Şef Sinan Yavuz, işletmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit tahşiş listesinde yer almasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Takriben 3 ay önce her sabah dükkanıma gelirim, kontrollerimi yaparım. Sinan Şef döneriyor mu? Tarımdan geldiler beyefendiler. Şefim köfte almamız lazımdır. Hay hay dedim. Kendi elimle getirdim. Kendi elimle teslim ettim. Dedim bu köftenin devamı bizde var. Biz de korumayı alalım mı? Yok şefim gerek yok. Biz burayı biliyoruz dediler. Teşekkür ederim dedim. Kendimden emin bir şekilde verdim. Kendimden emin olmasam köfte şu anda yok. Hazır değil. Öğlen sonu yapılıyor diyebilirim. Ama ben kendimden emin bir insan olduğum için rahat bir şekilde verdim. Daha sonra yine denetimler yapıyorlardı burada. Kendiler dedi şefim bir şey çıkmadı ama aynı buzdolabında, aynı soğuk havada, raflarda yan yana durmadan oluyor, böyle şeyler oluyor. İçinde bir şey çıkmadı diye tarım müdürlerimizle, burada bana kendiler anlattı. Şimdi bugün de bu haber çıkınca üzüldüm ister istemez. Yani ben şimdi bu kadar çocuk aşkı, bu kadar çocuklar beni dede diye severken ben köftenin içine tavuk katıp ondan kar mı edeceğim? Manyak mıyım, deli miyim? Bir deli olsa yapmaz bunu ya. Ben kendimden eminim. Sizleri seviyorum, halkımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, milletimi seviyorum. Ben Kayseri'ye yanlış yapmam, ben bu memlekette yanlış yapmam. Benim sevenlerim dünyanın her yerinden geliyorlar. Onları öpüyorum, buradan saygılarımı gönderiyorum.
1: İno Business programının konuğu olan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden şunları söyledi.
5: İno Order'de olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın davetiyle geldim. Gerçekten çok dinamik, çok güzel bir üye kalitesiyle karşılaştım. Bundan da çok mutlu oldum. Güzel insanlarla konuşmak insanı daha da coşturuyor. Ben de hayat felsefemi anlattım. Hayatımda kazandığım bilgileri, edindiğim tecrübeleri onlarla paylaşmaya çalıştım. İnovasyon gerçekten toplumumuz için çok önemli bir konu ve bunu bizzat kendi derneklerine isim olarak alarak bu konuda gayret gösterdikleri için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İnovder çok daha büyük başarılı işlere imza atacaktır. Bu tür konuşmaların, bu tür tecrübe paylaşımlarının insanlar açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de birçok yerde aynı konuşmaları yapıyorum. Burada da çok samimi bir genç kitle buldum. Bundan da çok mutlu oldum.
1: Koca Sinan Belediyesi 31 Temmuz 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği organizasyonla 38 gün 38 gece boyunca ziyaretçilerine nostalji, eğlence ve sosyal etkinliklerle dolu bir atmosfer sunacak. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 429 sürücüye cep telefonu, 400 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle hakkında dava açılan yabancı uyruklu şahıs suçlamayı reddetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
11: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için çalışmalar devam ediyor. CHP'li milletvekilleri kurucular kurulu için dün imza verirken bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı. Tunçeli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın takımını konuk eden Beşiktaş, sezona 1-0'lık galibiyetle başladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK oynadığı hazırlık maçında Kuveyt takımını 3-1 yendi. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımı Yunanistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki 3. maçında Romanya'yı 3-0 yendi. A milli kadın voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlı ekibimiz 6. kez yarı final mutluluğunu yaşadı. Ultramaraton yüzücüsü Tuna Tunca buz gibi sular ve zorlu doğa koşullarıyla mücadele edecek. Fenerbahçe Kulübü bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol AŞ Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu yapılanmasında değişikliğe gitti. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerine yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Oldu, güzel oldu bence.
1: Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6.135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ile Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Göktin Melikgazi Dener Makine Teknoloji Atölyesi açılış programı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Göktin doğru bir proje. Hem bir tarafta zaten artık Kayseri Valiliği bir proje yaptığında işi mutlaka hayırseverler boyutu, iş dünyası boyutu, devlet boyutu, STK boyutu ve yerel yönetim boyutu birlikte oluyor. Birlikte olunca da başarı geliyor. Geçen konuşmamızda da söyledim. 2026 Temmuz, işte bugün bir kere daha söylüyorum. Göktin bir milatı oluşturuyor burada. Burada yapay zeka ile kodlama ile ilgili çok büyük çalışmalar ortaya koyacaklar. İHA'larla ilgili çok büyük çalışmalar, denizaltılarla ilgili. Arkadaşlar yıllar sonra hatıralarında da 2026 Temmuz'u hatırlayacaklar. Çünkü bugün bir adeta tarihi devrim yaşıyoruz biz.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ABD ziyaretini hedef alan haber ve yorumlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington'da Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak da, TBMM'de şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını güçlendirmek de asli görevimizdir. Bu iki sorumluluk birbirini tamamlayan milli görevlerdir, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, TBMM'de düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Memleketim Kayseri'de 2026 yılında lise 1. sınıfa başlayacak. LGS imtihanına giren yavrularımızdan 22 bin mezundan 12 bin 100 tanesi meslek liselerini tercih etti. Mesleki eğitimi tercih etti ve Kayseri'de %55'lik bir mesleki eğitime katılım oranıyla Türkiye'de en üst seviyede başarı elde eden illerimizden oldu. Zira Türkiye ortalaması %43 iken Kayseri'de mesleki eğitime başlama oranı %55 olarak gerçekleşti. Bugün burada paylaştığımız hususlar çocuklarımıza doğru yön biçme, onların meslek ve eğitim tercihi konusundaki tercihlerinde destek olma sadece öğrencilerimizin, sadece öğretmenlerimizin veya ailelerimizin değil toplumumuzun bir sorumluluğudur.
1: Şef Sinan Yavuz, işletmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit tahşiş listesinde yer almasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Tahriben 3 ay önce her sabah dükkanıma gelirim, kontrollerimi yaparım. Sinan Şef döner yumu. Tarımdan geldiler beyefendiler. Şefim köfte almamız lazım dedi. Hay hay dedim. Kendi elimle getirdim. Kendi elimle teslim ettim. Dedim bu köftenin devamı bizde var. Biz de korumaya alalım mı? Yok şefim gerek yok. Biz burayı biliyoruz dediler. Teşekkür ederim dedim. Kendimden emin bir şekilde verdim. Kendimden emin olmasam köfte şu anda yok. Hazır değil. Öğlen sonu yapılıyor diyebilirim. Ama ben kendimden emin bir insan olduğum için rahat bir şekilde verdim. Daha sonra yine denetimler yapıyorlardı burada. Kendiler dedi şefim bir şey çıkmadı ama aynı buzdolabında, aynı soğuk havada, raflarda yan yana durmadan oluyor, böyle şeyler oluyor. İçinde bir şey çıkmadı diye tarım müdürlerimizle, burada ben bana kendiler anlattı. Şimdi bugün de bu haber çıkınca üzüldüm ister istemez. Yani ben şimdi bu kadar çocuk aşkı, bu kadar çocuklar beni dede diye severken ben köftenin içine tavuk katıp ondan kar mı edeceğim? Manyak mıyım, deli miyim? Bir deli olsa yapmaz bunu ya. Ben kendimden eminim. Sizleri seviyorum, halkımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum, milletimi seviyorum. Ben Kayseri'ye yanlış yapmam, ben bu memlekette yanlış yapmam. Benim sevenlerim dünyanın her yerinden geliyorlar. Onları öpüyorum, buradan saygılarımı gönderiyorum.
1: İno Business programının konuğu olan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Kemal Tekden şunları söyledi.
5: İnoder'de olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın davetiyle geldim. Gerçekten çok dinamik, çok güzel bir üye kalitesiyle karşılaştım. Bundan da çok mutlu oldum. Güzel insanlarla konuşmak insanı daha da coşturuyor. Ben de hayat felsefemi anlattım. Hayatımda kazandığım bilgileri, edindiğim tecrübeleri onlarla paylaşmaya çalıştım. İnovasyon gerçekten toplumumuz için çok önemli bir konu ve bunu bizzat kendi derneklerine isim olarak alarak bu konuda gayret gösterdikleri için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki İnoder çok daha büyük başarılı işlere imza atacaktır. Bu tür konuşmaların, bu tür tecrübe paylaşımlarının insanlar açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Ben de birçok yerde aynı konuşmaları yapıyorum. Burada da çok samimi bir genç kitle buldum. Bundan da çok mutlu oldum.
1: Koca Sinan Belediyesi 31 Temmuz-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği organizasyonla 38 gün 38 gece boyunca ziyaretçilerine nostalji, eğlence ve sosyal etkinliklerle dolu bir atmosfer sunacak. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 429 sürücüye cep telefonu, 400 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 149 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Kayseri'de sentetik uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle hakkında dava açılan yabancı uyruklu şahıs suçlamayı reddetti. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: Kent'te Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için çalışmalar devam ediyor. CHP'li milletvekilleri kurucular kurulu için dün imza verirken bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını ilan etmesiyle birlikte CHP'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş tutuklandı. Tunçeli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerine yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ile Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur," dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
9: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişme ile Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hazinenin faiz, kar payı destekli kredi ve finansman uygulamaları kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek sağlandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. İspanya İçişleri Bakanı, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu. İran'ın ABD tarafından kullanılan İngiliz üslerini meşru hedef olarak gördüğünü açıklamasının ardından İngiltere hükümeti kendini savunmak için 24 saat hazır olduğunu açıkladı. ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen bir yazılım hatası, ABD vatandaşı olmayan binlerce kişinin seçmen kütüğüne kaydedilmesine, oy kullanmasına neden oldu. İngiltere'deki Durham Üniversitesi araştırmaları önderliğinde yapılan yeni bir araştırma, şempanze ve bonoboların stresi azaltmak ve olası çatışmaları önlemek amacıyla birbirine fiziksel yakınlık gösterdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler, Güneş sistemi dışındaki nesne kategorilerini yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir gök cismi keşfetti. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca gümrük ortağına yönelik yeni bir çift hamleli gümrük vergilerini yürürlüğe koydu. Güney Avrupa genelinde etkisini sürdüren ve hava sıcaklıklarının 44 dereceyi aşan sıcak hava dalgası, İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Yangınlar nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyık oğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahid Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahid'i ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Geseli Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükseldi. gelirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı dövdürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
0: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6.135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleri ile Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Kültür Panorama.
1: Bugün edebiyatımızın şair-i azam ünvanlı tekçinerine, mısralarıyla ölümü bile ölümsüzleştiren Abdülhak Hamit Tarhan'ı konuşacağız. Ben Uygar Yıldız. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdülhak Hamit Tarhan, 2 Ocak 1852'de İstanbul'da doğdu. 12 Nisan 1937'de yine İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan yaşamı boyunca şair, oyun yazarı ve diplomat kimliğiyle edebiyatımıza yön veren isimlerden birisi oldu. Türk edebiyatında ona verilen en güçlü ünvanlardan biri ise Şair-i Azam, yani Büyük Şair oldu. Abdülhak Hamit Tarhan, Türk şiirine yalnızca yeni bir ses değil, aynı zamanda yeni bir düşünce alanı da kazandırdı. Onun eserlerinde yalnızca aşk değil, ölüm, yalnızlık, ayrılık, insanın iç dünyası, hayatın anlam ve varoluş sorgusu da yer aldı. Onun adı, bugün en çok Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri olan Makber'le anılır. Eşinin vefatının ardından kaleme aldığı bu eser, yalnızca bir ağıt değil, aynı zamanda derin bir acının, kaybın ve insan ruhunun sarsılışının şiiridir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın en bilinen eserleri arasında Makber, Sahra, Ölü, Hacre ve Bunlar O'dur öne çıkar. Tiyatro alanında da önemli eserler veren Hamit'in en çok bilinen oyunları ise Finten, Nesteren, Eşber, Tazer, Tarık ve İşli Kız'dır. Bu eserlerde Abdülhak Hamit yalnızca olay anlatmaz, aynı zamanda insanı, duyguyu, düşünceyi ve çatışmayı da işler. Bu yönüyle o, Türk edebiyatında hem şiire hem tiyatroya yeni bir soluk getirmiştir. Hayatının önemli bir bölümü yurt dışında geçti. Diplomat olarak Paris, Londra, Brüksel ve Bombay gibi şehirlerde bulundu. Bu birikim onun sanatına da doğrudan yansıdı. Doğuyla Batı arasında kurduğu edebi köprü, onu dönemin en farklı ve en etkili isimlerinden biri haline getirdi. Cumhuriyet döneminde de saygınlığını sürdüren Abdülhak Hamit Tarhan, bir süre milletvekilliği de yaptı. Yaşamının son yıllarında Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden biri olarak kabul edildi. 12 Nisan 1900

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç. Git gide aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşka

0: sen yolu.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hazinenin faiz, kar payı destekli kredi ve finansman uygulamaları kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek sağlandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Coğrafi iz başlıyor.
10: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez, çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyimde konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Coğrafi iz sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce 115 maden sahası ihale edilecek. Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu. Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6.135 liradan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump, mevcut geçici vergilerin süresinin dolmasıyla birlikte onlarca ticaret ortağına yönelik yeni ve çift taneli gümrük vergilerini yürürlüğe koyuyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji arzına yönelik endişeleri yeniden alevlendirmesiyle petrol fiyatları, Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında tır parkıyla Habur sınır kapısında incelemelerde bulundu. Habur gümrük kapısının en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapısı kadar önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Habur sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'da ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla 100 doları aştı. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 3 milyon lira azalarak 202 milyon liraya geriledi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz'da yapılacak. Bu kapsamda 2 milyon 491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu bu yılın ilk yarısında 209 teşebbüs hakkında yaklaşık 17 milyar lira tutarında idari para cezası uyguladı. Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 20 ülkeye 2.966 ton hamsi ihraç edildi. Geçen senenin ilk yarısında 1.718 ton olan hamsi dış satımı bu yılın aynı döneminde %73 artışla 2.966 tona yükseldi. Türk hamsisine en fazla talep Belçika, Fransa ve Ukrayna'dan geldi.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47.35, euro 53.94, gram altın 6.083, çeyrek altın 9.907 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden sonra Kırşehir çevreleriyle Yozgat'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 33, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Bünyan, Pınarbaşı, Sarız 30, Akkışlı, İncesu, Özvatan 31, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 32, Yeşilhisar 35 derece olacak. Çevre illere baktığımızda Yozgat 28, Nevşehir 30, Sivas ve Kırşehir 31, Niğde 32 derece. Büyük kentlerde ise İstanbul 29, Ankara 30, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişme ile Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma,

0: demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Mirasın izleri.
2: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollon'un, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli

0: görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri.

0: 38 saniyede bugün.
1: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'ye yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
3: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğim bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Muğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Muğla gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hazinenin faiz, kar payı destekli kredi ve finansman uygulamaları kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek sağlandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1994'e gideceğiz.

7 Ocak 1994. Türkiye'de askerlik süresi tekrar 15 aydan 18 aya çıkartıldı. Yedek subaylık 12 aydan 16 aya, kısa dönem askerlik ise 6 aydan 8 aya çıkarıldı. 21 Ocak 1994. Mardin'in Savur ilçesine bağlı Ormancık köyünü basan PKK militanları 11'i çocuk, 21 köylüyü öldürdü. 26 Ocak 1994. Türk lirası %13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980'den beri ilk kez Türk lirası devalüe edilmiş oldu. 28 Ocak 1994. Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'nın Zeli kampı savaş uçaklarınca bombalandı. Hava harekatında 600 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.

29 Ocak 1994. 50 Türk savaş uçağı PKK'nın Irak'ta bulunan Zeli kampına harekat başlattı. 9 Şubat 1994. Suudi Arabistan ve Libya'dan maddi yardım alındığı iddia edilen Refah Partisi için Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı. 12 Şubat 1994. Tuzla tren istasyonunda bir çöp kovasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 öğrenci yedek subayla bir sivil hayatını kaybetti. 23 Şubat 1994. Cep telefonu şebekeleri Türkiye'de hizmete açıldı. Zaten

2 Mart 1994. Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 DEP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak Hatip Dicle ve Orhan Doğan meclis çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'sa gözaltına alınmamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmayacaklarını açıkladılar. 4 Mart 1994. Gazeteci Hıncal Uluç uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

13 Mart 1994. İstanbul Boğazı'nda Kıbrıs Rum kesimi bandıralı iki petrol tankeri çarpıştı. 11 denizci hayatını kaybetti. 27 Mart 1994. Türkiye yerel seçimleri yapıldı. İstanbul ve Ankara dahil 5 büyükşehir belediyesini Refah Partisi aldı. 5 Nisan 1994. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden en kısa sürede çıkabilmesi için 5 Nisan kararlar alındı.

7 Nisan 1994. Almanya, NATO anlaşmaları çerçevesinde verdiği silahların Güneydoğu'da sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye ikinci kez silah ambargosu koydu. 11 Nisan 1994. 18 bin tasarruf sahibinin 1 trilyon lira düzeyinde mevduatının bulunduğu TYT Bank, Marmara Bank ve Impex Bank tasfiye edildi. 14 Nisan 1994. IMF ile 1.2 milyar dolarlık yeni bir standby anlaşması yapıldı.

0: 24 Nisan 1994. Bankalarda bulunan mevduata sınırsız devlet teminatı getirildi. 16 Haziran 1994. Anayasa Mahkemesi DEP'i kapattı. 25 Temmuz 1994. Ürdün Kralı Hüseyin ile İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin savaş durumunu sona erdiren deklarasyonu imzaladılar. 10 Ağustos 1994. Türkiye'nin ilk uydusu TürkSat 1B uzayda yörüngesine oturdu.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

0: bulamayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari.
1: 23 Ağustos 1994. Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Üsküp'te yakalanan milli futbolcu Tanju Çolak Türkiye'ye getirildi. Tanju Çolak Bayrampaşa Cezaevine konuldu. 19 Eylül

19 Kasım 1994. İstanbul'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk sporcu Halil Mutlu 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu da 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. 29 Aralık 1994. Türk Hava Yolları'nın 278 sefer sayılı uçuşu Van Havaalanı'na inişe geçerken kötü hava şartları nedeniyle havaalanı yakınlarındaki bir tepeye çarparak parçalandı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
3: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlüğümüz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğin bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı açtığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'ye yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
3: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdür yardımcılarımız, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişme ile Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hazinenin faiz, kar payı destekli kredi ve finansman uygulamaları kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek sağlandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
5: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonözler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
4: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişme ile Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğin bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dur lan, dur lan. Birlikte mi konuşacağım? Ne diyeceğim?
4: Ama ya baba votandırın içine düşerim ben. Nasıl tutuyorum ben onu? Onu atacağım derken kendimi atarım içine.
5: Olur mu? Biz kendimizi atıyor mu?
6: Olmuyor. Beceremezsem ne olacak?
7: Merhabalar sevgili Gezici Radar takipçilerimiz. Teknoloji çağında sizleri köy hayatına götürüyoruz. Sarıoğlan'da Tuzla Palas Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Köy yaşantısını ekranlarınıza getireceğiz.

Türkiye'deki diğer tuz göllerinden ayrılmak için yanında bulunan Palas'tan adını alan Palas Tuzla Gölü'ndeyiz şimdi. Özellikle flamingoları görüntülemek için geldik ama müthiş bir rüzgar ve yağmur başladı. O yüzden birazdan ekranlarınıza flamingolara da ev sahipliği yapan bu gölü getireceğiz. Sevgili takipçilerimiz, aynı zamanda suların çekilmesiyle birlikte hayat ağacı denilen bir motifin de oluşmuş olması Palas Tuzla Gölü'nü ön plana çıkarıyor. Hem ülke içinden ziyaretçileri de bol bol ağırlayan Palas Tuzla Gölü flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Birazdan sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Tabii ki şu anda henüz su yüksekliği fazla değil. Kış aylarında da daha ziyade tuz görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi sizleri flamingoların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.

0: Talas'tayız. Asiye ablanın yanındayız sevgili takipçilerimiz. Sarıoğlan'da Talas elma maalesef. Yanaklı bir ablamın yanındayız.
1: Pandırı sıcağından kızarmış.
0: Pandırı sıcağından mı oldu? Evet. Nasıl güzel ekmek yapıyorsunuz Asiye ablam? Nasıl böyle mis gibi kokuyor burası? Anlatamam size. Biraz böyle biz de unutmaya yüz tutmuştuk dedi Asiye abla. Sık sık yapmaz mısınız artık?
1: Yok. Muhtar taze ekmek seviyor. Fırından yiyor.
0: Öyle mi? Ya şunun yerine tercih edilir mi? Gerçekten tandır ekmeğinin yerini tutmaz herhalde hazır ekmekler.
1: Tutmuyor da.
0: Biraz da sanki hanımlar alıştı değil mi rahata?
1: He, öyle oluyor.
0: Öyle biraz. Oldu. Neler yapıyorsun Asiye abla? Nasıl yapılır mesela bu ekmek? Önce bir onu dinleyelim.
1: Bizim gölümüzün tuzundan katıyor.
0: Oh.
1: İneklerimizin yoğurdundan bu kadar tuz, maya.
0: Maya güzelce hamur mayalanıyor.
1: Evet, yoğuruyoruz, bastırırız.
0: Tandır ekmeği güzelce yuvarlanıyor. Hafiften şöyle açılıyor. Yastığın üstünden tandıra gidiyor. Bu tandır da buraya has bir tandır mı?
1: Evet, toprağımız var.
0: Talas'ın toprağından yapılıyormuş
1: kendi
0: tandır.
1: Toprağımız.
0: İçinde ne yakıyorsun şimdi? Odun mu yanıyor? Ne yanıyor?
1: Odun da yaktım. Tezek de yaktım. Tezek. Kerme yani. Kerme. Koyunların ne inşisi. Hayvansal şeyle yapıyoruz öyle de köz oluyor artık bu yani. Hayvansal evet. Bir ürün kalmıyor.
0: Yanıp bitiyor.
1: Evet. Köz oluyor sadece. Közün de yapıyor.
0: Peki senin hayvanlarında var mı inek, koyun?
1: 3-4 senedir yok yani. Vardı da hep.
0: Neden bıraktınız?
2: Eşi muhtar oldu.
0: Eşi muhtar oldu. Ahmet muhtarımın eşi Asiye abla. Öyle evet. Olunca bitti mi? Çocuklar yanınızda mı? Burada mı?
1: Tek oğlum var. Kızlarım evlendi.
0: Evlendi. Nereye gittiler?
1: Kızımın ikisi de burada da. Biri yukarıda oturuyor benzinliğin orada. Hı-hı. Biri de burada şimdi gelir.
0: Siz seviyor musunuz Palas'ta olmayı? Palas'ta
1: ben
0: yaşamı?
1: Çok seviyorum. Ben Kayseri'den buraya geldim. 10 yıl yaşamıştım Kayseri'de.
0: Gittin. Geri duramadın. Geldin mi?
1: Döşemeci muhtarımız özellikle. Hı-hı. Bıraktığı için.
0: Tekrardan döndünüz.
1: Biz de ülkemize geldik, mahallemize.
0: Şu güzel ekmeğin tadına da bakalım, öyle değil mi? Palas'ta tandır ekmeği böyle yapılıyor efendim. Güzelce mayalanıyor, sonra da tandırda pişiyor. Asiye abla çok lezzetli ekmek. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Bu arada Palaslı hanımlar bize bu yörede pişen yemekleri de yapmışlar. Evet. Onları da anlatacağız. Asiye ablayı da alıyorum, oraya geçiyoruz. Dün Palas muhtarı Ahmet Zengin'i aradım. Dedim ki muhtarım Sarıoğlan'a geleceğiz. Orada da yöresel yemekleri görelim. Hanımlar dedim bir şeyler hazırlayabilirler mi o yörede pişen? Maşallah masayı donatmışlar. Çok güzel ya. Bu dönemde artık hani birçok şey hazıra döndü ya. Sizin hala böyle hayvancılıkla, tarlayla, tapanla uğraşıyor olmanız çok güzel. İsminiz ne?
3: Tuğba Zengin.
0: Tuğba abla, gerçekten çok güzel şeyler hazırlamışsınız. Şurada teyzemin yaptığı bir çorba var. Özellikle bunu merak ettik. Bu da yine Palas'a has bir çorbaymış. Teyzeciğim senin adın neydi?
4: Şennur.
0: Şennur teyze, nasıl yapılır bu çorba?
4: Suya atarık, mercimeğe kızarır. Kili soğuk soğuk daha güzel olur.
0: Yeşil mercimek var, nohut var, bulgur var içinde.
4: Kavrulmuş un var.
0: Kavrulmuş un var.
4: Onu da yaparız.
0: Çok güzel.
4: Ya da nane. Neydi kıta?
0: Toz biber, tereyağı diyor bak.
4: He.
0: Baharatlar da konduğu zaman kışın böyle sağlıklı bir çorba değil mi?
4: Öğretme vardı resmiye de dedi ki Şenur teyze bu çok lezzetli, çok da yarar insana dedi. Çok
0: doğru, doğru. Dedi. Doğru, nohut var, mercimek var içinde evet. Çok faydalı. Su böreği de her yerde hemen hemen yöremizde yapılan bir börek.
1: Aynen,
0: değil mi?
1: Her
0: onu
1: zaman
0: da sizden yapalım. Dinleyelim.
3: Su böreğini önce hamurunu yumurtayla karan, tuz koyan, yumurta koyan, hamurunu karan. Ondan sonra içini hazırlan, etinden, soğandan kıyma. Ondan sonra hamurunu açan, suyda haşlan. Evet. Haşlan döşeceksin. 3 sefer döşeriz biz bunu etini.
0: Peynir var değil mi? Hiç et mi
3: et,
0: var?
3: Et, kıyma var biz.
0: Peynir. Kıymayla mı yapın Palas'ta? Evet. Peynirli de olur.

0: İyi.
1: Şimdi şu yemeğimizi de özellikle bahsetmek istiyorum. Bu düğün yemeğiymiş. Ne diyordunuz ismine?
2: Kıymalı, kıymalı diyerek yapılır o da. Soğan güzelce kavrulur önce yağıyla beraber. Güzelce kavurup baharatları atıldıktan sonra kıyma, etin kıyması yani. Hı hı. Onu içine döküp ondan güzelce bir kavrulur. Sonra suyu ilave edilir salçası. Ondan sonra kaynar işte, ne kadar kaynarsın. Biz nişanlıyken annelerimiz yemekler yaptığı zaman bunu mantının arkasına getirirlerdi. Hmm. Mantıdan kalanın üstüne dökerlerdi.
1: Mantıda kalırsa bunun üstüne dökülür, o ziyan öyle, edilmez yani. O da yenirdi.
2: Öyle yenirdi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine yaprak sarmamız da yöremize has. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Palaslı hanımlar bugün bizi çok güzel ağırladılar. Hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Tuğba abla bahsetti. Aynı zamanda hayvancılık da var. Keçileri göreceğiz değil mi? Keçileri görmeye gidiyoruz. Tuzla Palas'ta tabii ki hayvancılık da çok yaygın ve burada yaşayan insanlar hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Onlardan bir tanesi de Şerife. Sıkı sıkı tuttuk kaçmasın diye keçiyi. Evet. Şimdi bu onun annesi değilmiş.
3: Annesi değil ama annelik yapıyor. Tuttu muyduk emziriyor. O da ıstırıyor.
1: Çok da böyle bir zoraki annelik gibi. Evet. Çok da hevesli değil işin açığı annelik yapmıyor.
3: Biz tutunca
1: yapmıyor.
3: Emziriyor zaten. Normalde biraz emzirmiyor.
1: Zorla emziriyor. Yavrunun evet. Annesini kaybetmişiz. Öyle olunca da diğer keçimiz ona annelik yapmaya çalışıyor. Biraz zorlanıyor ama. Verir mi? Süt veriyorlar mı?
3: Veriyorlar evet.
1: Kaç tane keçin var Şerife?
3: 15 tane.
1: Gidecek mi kurbanda bunlar?
3: Yok, biz bunları evde beslemek için.
1: Anladım, satmayacaksınız. He. Kurbanlık olmayacaklar yani.
3: Kızım peki, çok seviyor, onun için de
1: kızın besliyor. Kızın için mi besliyorsun? Evet. Vallahi çok
3: i̇ki
1: güzel.
3: İki tane aldık, iki tane de bu kadar töredi yani.
1: Aa güzel, bu böyle büyüyebilir evet. Yani. Bayağı bir sayı artabilir. O zaman evet. Bir de şöyle süt sağsın Şerife, onu da izleyelim ya. Mustafa sen bugün okula niye gitmedin?
4: Kayseri Radar geliyor diye okuldan kaçtım.
1: Sen güvercin besliyormuşsun.
4: Evet.
1: Kayseri Radar geliyor diye de okula da gitmedin.
4: Evet.
1: Gel gidelim de hadi o güvercinlere bakalım.
4: Tamam gidelim. Bu kuşun adı Beyaz. Hı. Şurada şu yem yiyen ala beyazlığı üstünde az bir çeçillik var. O beyaz. Anlatırsam aha çıt dönen gel.
1: Bak ya şaka gibi lan ya. Sarıoğlan'da Palas'ta çok güzel insanlarla tanıştık. Biz çok keyif aldık. Umarız sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Gezici Radar bir sonraki hafta yepyeni bir bölümle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.
5: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'yi yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
6: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
7: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
8: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu.

0: daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur," dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kort kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Bu pazar yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
6: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
5: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
0: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdür yardımcılarımız, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiği bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betü Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'yi yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
0: Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdür yardımcılarımız, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiği bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya

0: Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında vatana millete hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Yayın tekrarı. Yayın tekrarı.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'ye yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz. 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi kök hücre eksonomu üretim yeri iznini

0: sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK'nın yarın gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı TÜFAT Sosyal Tesisinde yapılacak. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünü memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Pagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

0: Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu.
1: Bahçende açık

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memdu Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesi'yle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztun'a Türk Musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Emine Semahat Özdenses. Sanatçı 28 Temmuz 1913'te Üsküdar'da doğdu. Annesinin müzik öğretmeni olması onu küçük yaşlardan itibaren müzisyen olma hayallerine kaptırdı ve Üsküdar Kız Sanat Okulu'ndaki öğrenimini müzik sevgisi ve tutkusu nedeniyle yarıda bıraktı. Sanatçı bunun üzerine Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi sanatçılardan müzik dersleri almaya başladı.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'yi yarın gök gürültülü sağanak yağmura karşı uyardı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve 90 Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Talas Mevlana Mahallesi'nde marketin jeneratörü patladı. Eskişehir bağlarında meydana gelen kazada yaralananlar oldu. Düven önünde aracın yaya çarptığı kazada yaralının olduğu bildirildi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayserispor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz cumhuriyetin, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatlarında güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soler'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlerimiz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometrelik hattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz cumhuriyetin, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde hep.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan büyük bir siyasi gelişmeyle Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kurucular kuruluna katıldı. İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen kuruluş dilekçesiyle kurulan yeni parti, 91 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci büyük siyasi parti konumuna geldi. İstifaların ardından CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 135'ten 44'e düştü ve parti meclisteki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliğini kaybetti. Ankara Milletvekili Murat Emir, prosedür işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Yola çıkarken arkamıza bakmıyoruz, milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz" açıklamasında bulundu. Özgür Özel ise imza sırasında "vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı bir grupla birlikte, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden, aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Solel'in eşinin de bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. KASKİ tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı yatırımlarının son durumu ve devam eden çalışmaların geldiği aşamayı değerlendiren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi.
2: KASKİ'mizin değerli genel müdürü, genel müdürlüğümüz, teknik ekibimiz bugün belediyemizde KASKİ'mizin Şubat sonu itibariyle başladığı 5 kilometre kattaki çalışmaların son durum değerlendirmesini yapıyoruz. Ve çalışmalarda da sona geldiğimizi, altyapıda KASKİ'mizle ilgili tüm hatların da güncellendiği, güçlendirildiği bilgisine sahibiz. 5 kilometrelik bir hatta çalışıyoruz, 15 kilometrelik bir boru yenilemesi söz konusu. Daha güçlü, daha sağlıklı bir şekilde de bu işin yürüdüğünün memnuniyet içerisinde de karşılıyoruz ve sona geldiğimizin bilgisini de paylaşmak istiyoruz. İlerleyen aşamada da bu işlerle ilgili hangi gün, hangi saat itibariyle de çalışmanın sona ereceğini yine sizlerle paylaşacağız. Bu konuda yaklaşık 5 aydır çok ciddi bir çalışma veren KASKİ'mize bu bölgede yoğun yapılaşma, yaz nüfusu, kış nüfusunun artmasından kaynaklı güncellenen altyapımızın da KASKİ vasıtasıyla güçlendirildiğini bilgisini size de paylaşmak istiyorum. Emek veren KASKİ'mize, büyükşehrimize teşekkür ediyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP'den istifa etti. Aşkın Genç yaptığı açıklamada, Özgür Özel ile yeni bir yola çıktığını belirterek, "Attığımız bu adım kişisel bir tercih değil, ülkemizin içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarıldığı siyasi bir gerekliliktir. Amacımız ayrılıkları büyütmek değil, toplumun geniş kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmaktır. Dün olduğu gibi bugün de yolumuz Cumhuriyet'in, demokrasinin, adaletin ve halkın yoludur" dedi. Erciyes Üniversitesi Betülziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimi, titizlikle yürütülen hazırlık çalışmaları ve kapsamlı teknik altyapı yatırımlarının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı inceleme ve denetim sürecini başarıyla tamamlayarak klinik uygulamalarda kullanılmak üzere umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre eksozumu üretimine yönelik üretim yeri izin belgesini aldı. Alınan belge ile Erciyes Üniversitesi, kök hücre eksonomu üretim yeri iznine sahip Türkiye'deki tek kamu kurumu oldu. Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonunda isim sponsorluğu konusunda anlaştığı Metro Holding'in sarı kırmızılı kulübe vereceği tutarın 54 milyon TL olduğu açıklandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Cami Kebiri yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok mutluyuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi